bir kene ya. Arı arı ye. Arı arı ye. Arı arı ye. Onu duve. Onu duve. Muakabu. Muakabu. Hey hey.

Ikewa. Ogu nebi na kamtu kasurobi. Ogu gibi hambo tata chime. Ogu gibi hambo tata chime. Ogu gibi hambo